0: Sizin çevik mantık şu an.
1: Medic 16 02 approver 19814 Southeast 1st Street.